0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusuda.
3: Bölüm geliri 12.

0: Artık herkes mi baba? Parfüm Afrikan Lida, Disco'da Bella, Gangsta Forever.
1: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnt sich. Almanya'dan havuç. 2 kiloluk torbada Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 11 cent. Veya Tespray Kiwi Gold. Tanesi sadece 55 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lohnt sich.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, sonbaharla birlikte sıcaklıkların düşmesi, insanların daha fazla kapalı alanlarda zaman geçirmesi ve virüslerin yayılmasının kolaylaşması hastalık riskini artırabiliyor. Peki gerçekten sonbaharda daha sık mı hastalanıyoruz, yoksa bu sadece yaygın bir inanış mı? Alman haber ajansı DPA'dan Ronny Torau'a göre hastalıklardan korunmak için yalnızca kalın giymek yeterli değil, günlük alışkanlıklarımız ve bağışıklık

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ila 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnzig. Almanya'dan havuç. 2 kiloluk torbada Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 1 euro 11 cent. Veya Tespri Kiwi Gold. Tanesi sadece 55 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lohnzig.
1: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: geçtim. Ama gecikmiş bir sonuç bu, bir ceza değil.
1: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnzig. Almanya'dan havuç. 2 kiloluk torbada Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 11 cent. Veya Tespri Kiwi Gold. Tanesi sadece 55 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lohnzig.
2: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
3: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
2: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
4: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
5: Metropol FM, senin radyon.

sezon yeni heyecan. Almanya şampiyonu Alba Berlin'in forma sponsoru ve premium partneri Gazi olarak yine yanınızdayız. Spor birleştirir, lezzet birleştirir, Gazi birleştirir.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, son dönemde bize ulaşan çok sayıda e-mail, mesaj ve yorum dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Göçmen kökenli dinleyicilerimizin bir bölümü AFD'ye destek veriyor. Bu desteğin arkasında ise çoğu zaman ekonomi, emeklilik ya da sağlık politikaları değil, güvenlik ve düzensiz göç konusu var. Peki göçmen kökenli bir seçmen açısından AFD'ye verilen destek yalnızca bu iki başlıkla mı sınırlı kalıyor, yoksa bunun daha uzun vadeli sonuçları da olabilir mi? Bize yazan bazı dinleyicilerin yaklaşımı oldukça benzer. Biz yıllardır Almanya'dayız, çalışıyoruz, vergimizi ödüyoruz, çocuklarımız burada büyüdü, yasalara uyuyoruz. AFD'nin bizimle bir sorunu yok. AFD suç işleyenleri ve burada kalma hakkı olmayanları göndermek istiyor. Bu düşüncenin özellikle son yıllarda yaşanan bazı suç olayları ve düzensiz göç tartışmalarıyla güçlendiği görülüyor. Güvenlik isteği anlaşılır bir talep. Düzensiz göçün kontrol edilmesini istemek de demokratik bir tartışmanın parçası. Fakat mesele burada bitmiyor. Çünkü AFD içinde göç konusunda farklı tonlar var. Partinin resmi söyleminde sınır dışı politikaları çoğunlukla oturum hakkı bulunmayanlar ve suç işleyen yabancılar üzerinden anlatılıyor. Buna karşılık parti içindeki bazı isimlerin kullandığı remigrasyon kavramı çok daha geniş bir tartışmanın önünü açıyor. Bu tartışmalarda zaman zaman göçmen kökenli Alman vatandaşlarının Almanya'ya aidiyeti de sorgulanabiliyor. İşte tam bu noktada şu soru ortaya çıkıyor. Bugün sınır suçlu ile suçsuz arasında çiziliyor olabilir. Peki yarın bu sınır Almanla yeterince Alman görülmeyen arasında çizilirse ne olacak? Bunun sonucu mutlaka sınır dışı olmak zorunda değil. Bir ülkedeki siyasi iklim değiştiğinde gündelik yaşam da değişebilir. Bir iş başvurusunda soyadınızın, evi ararken kökeninizin, okulda çocuğunuzun adının, sokakta konuştuğunuz dilin ya da Müslüman olduğunuzun daha fazla önem kazandığı bir ortam oluşabilir. Çünkü ön yargı pasaport sormaz. Ben 40 yıldır buradayım, ben Alman vatandaşıyım, ben çalışıyorum ve vergimi ödüyorum. Bunların hiçbiri toplumdaki ön yargıların güçlendiği bir ortamda insanı otomatik olarak dışlanmadan korumaz. Bu nedenle tartışma yalnızca AFD kimi sınır dışı edecek sorusuyla sınırlı değil. Asıl soru AFD'nin çok daha güçlü olduğu bir Almanya'da göçmen kökenli insanlar nasıl yaşayacak? Kendilerini daha güvenli mi hissedecekler, yoksa iş yerinde, okulda, sokakta ve gündelik yaşamda kendilerini daha fazla yabancı hissettikleri bir Almanya mı ortaya çıkacak? Belki de en önemli soru çocuklarla ilgili. Burada doğan, büyüyen, Alman vatandaşı olan çocuklarımız gelecekte bu ülkenin tartışmasız bir parçası olarak görülecek mi? AFD'yi güvenlik gerekçesiyle destekleyen göçmen kökenli bir seçmen açısından belki de en zor soru şu. Bugün AFD'nin hedefi ben değilim diyebilirsiniz. Peki yarın kimin hedef olarak görüleceğine kim karar verecek? Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Berlin seçiyor. Senin oyun da önemli. Gelecekte nasıl bir Berlin'de yaşamak istiyorsun? Uygun fiyatlı konut, daha iyi eğitim, ulaşım, güvenlik veya sosyal konular. Siyasi kararlar hepimizin hayatını etkiliyor. Sen de söz sahibi olabilirsin. Bu yüzden sandığa git ve oy hakkını kullan. Seçim günü Berlin'de değil misin? Sorun değil. Mektupla da oy kullanabilirsin. Bilgi edin, fikrini oluştur ve kararını ver. Berlin seçiyor. Sen de katıl. Bu spot Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından hazırlanmıştır.
1: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: Yalnızlık sessizdir. Birlikte olmak hayattır. Flege Team Berlina Bea'dan Treptowa Park'ta sıcak bir Wohngemeinschaft. 24 saat görevli personel, ayakta bakım hizmetleri, güven ve şefkat, gerçek bir aile. Flege Team Berlina Bea. Daha geniş bilgi için 469-06-775.
3: Ay ne yapacağım şimdi?
4: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
3: Ama numarası yok ki.
4: Hemen yaz. 682-77-207.
3: Dur tam yazamadım.
4: 682-77-207.
3: Sonra?
4: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
5: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
6: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
7: Hülüşe Strasse 9, Sorsene Strasse köşesi Kreuzberg.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı başlıyor.
1: Hanımlar, beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler programında. Mikrofonda ben Mert. Guten Morgen, Guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen. Tüm dinleyicilerimize mutlu mesut bir cumartesi günü diliyorum. Sofrada olanlara afiyet, işte olanlara bereket, alışverişte olanlara ise Rabbim güç kuvvet versin. Hafta sonunun ilk günündeyiz. Benim hafta sonunda en sevdiğim gün cumartesi günü. Hem tatil hem de marketler açık. Markete girince ben kendimi kaybediyorum. Onu fark ettim. Bilmiyorum sizlere de oluyor mu? Böyle alacaklarımı alıp çıksam 10 dakika sürecek olan market alışverişimi böyle geze geze, inceleye inceleye 2 saate çıkarıyorum. Bir de ben kendimce bir taktik geliştirdim mesela. Markette alışveriş yaparken bir gözüm sürekli kasada. Ne kadar yoğun, sıra çok mu var diye böyle sürekli kasayı kolluyorum. O sırada beklerkenki zaman var ya, o beni daraltıyor ya. Hayatımda birçok kez boş yere zaman geçirmişimdir ama market sırası beklerken kanım çekiliyor. Bak, bu konuda ben Türkiye'yi çok seviyorum gerçekten. Kasa diye bağırıyorsun. Hemen yeni bir kasa açılıyor ya. Burada henüz o seviyeye gelemedik. Burada market çalışanının keyfini bekliyoruz. Olsun, en azından cumartesi açık, pazar kapalı mesela. Hiç işin bu yönünden bakmış mıydık? Bugün saat 14'e kadar birlikte olacağız. Saatlerimiz şu an 10-12'yi gösteriyor. Birbirinden güzel şarkılar seçtim. Bunlardan biri Ersay Üner ve Derya Ulu düeti. Kesin bilgi radyolarımızda. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.27 oldu. Bugün günlerden cumartesi. Yani market günü. Yarın pazar, tüm marketler kapalı olacak.

olmaz, herkesin bir günü kalsın diyor. Yani sorun sadece buysa, ya bu bunun için kavga etmeye gerek yok. Açın abi pazar günü marketleri. Kiliseyle sorun oluyorsa o da çözülür. Türk esnafı buna çoktan çözüm bulmuş zaten. Mesela hatırlayın, Türk esnafın kapısında ne yazar? Cuma'ya gittim, geleceğim. Burada da kapıya pazar ayinine gittim. Dönerim yazsınlar. Biz kapıda bekleriz ayin bitene kadar. Hiç sorun değil.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya Anhalt seçimlerini kazanan AfD'nin adayı Ulrich Zygmunt'un açıklaması büyük tepki çekti. Zygmunt, sınır dışı operasyonlarında savunma sanayisi ürünlerinden yararlanabileceğini söylemişti. SPD, Sol Parti ve Yeşiller açıklamayı hukuk devleti açısından tehlikeli buldu. BSV'de sınır dışı işlemlerinin askeri bir görev olmadığını vurguladı. Zygmunt ise sözlerinin devlet politikası açısından gerekli olduğunu savundu. Federal Meclis'te 2027 bütçesi görüşülürken Çalışma Bakanı Berbel Bas muhalefetin sert eleştirileriyle karşılaştı. 63 yaşında emeklilik uygulamasının kaldırılması tartışılırken Bas, bu uygulamanın kaldırılması halinde geçiş çözümleri üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ayrıca mevcut düzenlemelere güvenerek plan yapan vatandaşlar için güvence verileceğini de belirtti.

0: Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. Fransa'nın kuzeybatısında bir bölgesel tren raydan çıktı. En az 44 kişi yaralandı. Bir kadının durumunun da ağır olduğu bildirildi. Yaklaşık 180 yolcunun bulunduğu trenin henüz belirlenemeyen bir cisme çarptığı açıklandı. Bir vagon devrilirken 4 vagon raydan çıktı. Kazanın nedeni araştırılıyor. İstanbul'da olası Marmara depremi öncesi riskli yapıların durumu endişe yaratıyor. İncelenen 40 bin binadan yaklaşık 18.800'ünün yüksek veya çok yüksek riskli olduğu belirlendi. Riskli yapıların Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçeli Evler'de yoğunlaştığı bildirildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: %14 oldu saatlerimiz. Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Sizlerin de mesajları gelmeye devam ediyor. Nereye biliyor musunuz? 030-217-970-71'e WhatsApp'tan mesela çok sevdiğim canım İsa abim yazmış. Günaydın Mert'ciğim, kolay gelsin. Ben markete girdiğim zaman ne lazımsa onu alıp çıkıyorum. Yolda telefon çalıyor. Hanım diyor ki oradayken şunu al, bunu al. Ben çoktan yolu yarılamış oluyorum. Valla İsa abi bir şey söyleyeyim mi? Bu bizim erkeklerin kronik sorunu. Bu hep bizim başımıza gelir ya. Bu kadınların başına nedense gelmiyor. Ama erkeklerin çoğu markete girdiğinde ne alacağını bazen değil çoğunlukla unutabiliyor. Kadınlarda nasıl oluyor? Kadın markete giriyor, bir şey alacak. Kadın marketten çıkarken alacağı şeyin fazlasını alıp çıkabiliyor. Erkek genelde unutan tarafta oluyor. Ne diyelim? Erkekler olarak B12 almamız lazım. Çok fazla unutkanlık başladı. Çok fazla. Ben artık listeyi yazıyorum. Alman dedelerden, nenelerden edindiğim en güzel huyum. Alışveriş listesini yazıyorum, asıyorum market arabama. Ondan sonra yine unutuyorum. Artık sevmeyeceğim ama flamenco cover versiyonu radyolarımızda.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
2: Türk. Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
3: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
4: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
5: 40 yıl Möbel Oase büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oase 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
6: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. 10.49 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Pazar günü Ruhe Zeit'sa... Cumartesi günü de Einkaufszeit dedik. Artık cumartesi günlerinin böyle bir önemi var. Cumartesi günlerini market günü ilan ettik. Sizlerin de WhatsApp'tan mesajları gelmeye devam ediyor. Hatırlatmam gerekiyor mu numarayı? Acaba hatırlatmakta fayda var. 030 217 970 71 Bir mesaj geldi ki bunu ayrı tutuyorum. Çünkü dinleyicimiz anonim kalmak istemiş. Ben olsam ben de istem. Bak, diyor ki ben eşimle markete ya da alışverişe gittiğimde eşime karşı çok büyük bir saygıyla bakıyorum ve şöyle diyorum: maşallah, Rabbim peygamber sabrı vermiş eşime. Çünkü her meyveyle, sebzeyle selamlaşmadan diğer standa geçmiyor. Burada, bu noktada peygamber sabrını bence Rabbim sana vermiş. O tüm selamlamaları bir kenarda sabırla bekliyorsun ya, sana kocaman alkışlarımı gönderiyorum. Bu arada şeye denk geldiniz mi ya? Ananası koklayana denk geldiniz mi? Ananası. Ananas seçerken ananası koklayandan korkarım abi. Kim ne derse desin korkarım. Korktuğum anda da bir yalın açarım. Yalın akşamüstü radyolarımızda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler devam ediyor. Hem de Demet Sağıroğlu ve Melis Fis düetiyle Aşk Perisi.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Saatlerimiz 11.12 oldu. Mikrofonda ben Mert. Bir cumartesi günündeyiz. Şöyle açılışı marketleri konuşarak yaptık ettik. Şimdi sırada aslında birçok dinleyicimizin ilgisini çekecek bir yarışma var. Bu yarışmada neyi arıyorlar biliyor musunuz? En iyi uyuyan kişiyi arıyorlar. Tam bizlere göre. Başvurular 5 Ekim'e kadar. Şimdilik sadece bunu söyleyeyim. Başvuruları nereye yapıyorsunuz biliyor musunuz? Başvurular için ulaşmanız gereken numara 030-217-970-71'e. Yani bana mesaj atıyorsunuz. Ben sizi listeye alıyorum. Şimdi önce bir Mebrure ve Zat-ı Şahanesi dinleyelim. Ardından şu en iyi uyuyanı seçtikleri yarışma neredeymiş, ödül neymiş onu konuşalım.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnzig. Almanya'dan havuç. 2 kiloluk torbada Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 11 cent. Veya Tespri Kiwi Gold. Tanesi sadece 55 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lohnzig.
2: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juveliye Hatay. Hatay DE.
3: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da. Güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.
4: Ege Türk.
5: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
6: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
7: Evet, hem de çok.
6: Wie sind dort die Bowls?
7: Onlar da çok lezzetli.
6: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
7: Sushiana da her şey lezzetli ve helal.
8: Sushiana, jetzt bestellen.

0: zweimal in Berlin, im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Haarlemer Straße 43.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

dinleyicilerimiz. Tan Taşçı ve bu sene çıkan şarkısı Gidişat radyolarımızda. Tan Taşçı'nın hikayesi de ilginç aynı zamanda. Kendisi Hanofa doğumlu, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda opera eğitimi almış. Aynı zamanda Türkan Şoray'la da bir filmde oynamış. Ben oyalanmam, ben seni...

0: Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
1: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler programında. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.29 oldu. Bir tane yarışmamız var. Bu yarışma Japonya'da düzenleniyor ama Mert bana fark etmez. Ben Tokyo'ya kadar diğerin varsa çok güzel ve kolay bir yarışmaya benziyor. Ne arıyorlar biliyor musunuz? Japonya'da en iyi uyuyanı arıyorlar. En iyi uyuyanı arıyorlar. Kolunuza bir bant takıyorlarmış ve sizin uyku durumunuzu ölçüyorlar. Ben bu yarışmaya katılsam mutlaka derece alırım diyen dinleyicim illaki vardır. Ödül olarak ne var biliyor musunuz? 2 milyon 220 bin Japon yeni. Milyoner olabilirsiniz. Sadece Japonya'da. Çünkü bu yaklaşık olarak 12.500 euro para yapıyor. Valla Japonya'da da enflasyon almış başını gidiyor. Yarışmanın başvuruları 5 Ekim'e kadar devam ediyormuş. Olur da yolumuz bir gün düşerse diyeceğim de Japonya'da dünyanın bir diğer ucu. Bu yarışmayı biz Almanya'ya mı getirsek konsept olarak? Vallahi böyle şey bir fikir gelmedi bana. Kötü bir fikir gibi gelmedi. Bu da benim Acun tarafım. Projeleri bulup buraya getireceğim.

ve Aşk Nereden Nereye 2012 yılında yayınlanan bir parça. Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar albümünden

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya Anhalt seçimlerini kazanan AfD'nin adayı Ulrich Zygmunt'un açıklaması büyük tepki çekti. Zygmunt, sınır dışı operasyonlarında savunma sanayisi ürünlerinden yararlanabileceğini söylemişti. SPD, Sol Parti ve Yeşiller açıklamayı hukuk devleti açısından tehlikeli buldu. BSV de sınır dışı işlemlerinin askeri bir görev olmadığını vurguladı. Zygmunt ise sözlerinin devlet politikası açısından gerekli olduğunu savundu. Federal Meclis'te 2027 bütçesi görüşülürken Çalışma Bakanı Berbel Bas muhalefetin sert eleştirileriyle karşılaştı. 63 yaşında emeklilik uygulamasının kaldırılması tartışılırken Bas, bu uygulamanın kaldırılması halinde geçiş çözümleri üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ayrıca mevcut düzenlemelere güvenerek plan yapan vatandaşlar için güvence verileceğini de belirtti. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. Fransa'nın kuzeybatısında bir bölgesel tren raydan çıktı. En az 44 kişi yaralandı. Bir kadının durumunun da ağır olduğu bildirildi. Yaklaşık 180 yolcunun bulunduğu trenin henüz belirlenemeyen bir cisme çarptığı açıklandı. Bir vagon devrilirken 4 vagon raydan çıktı. Kazanın nedeni araştırılıyor. İstanbul'da olası Marmara depremi öncesi riskli yapıların durumu endişe yaratıyor. İncelenen 40 bin binadan yaklaşık 18.800'ünün yüksek veya çok yüksek riskli olduğu belirlendi. Riskli yapıların Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçeli Evler'de yoğunlaştığı bildirildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

ve geliversen. Yıllar içinde tarzını hiç zorlamadan güncelleyebilen nadir isimlerden biri Mustafa Sandal. Bu şarkıda da imzası olan o ritmik, akılda kalan melodi yapısı var. Ne eski hayranlarını kaybetti ne de yeni.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.

0: Kafadam 176.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvensrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
1: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de. Sushi
3: Anna. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi Anna.
4: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Badstrasse 19 Wedding.
5: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
6: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. 11.46 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, efendim, bir yarışma var ki insan duyunca uyuyası geliyor. Japonya'da en iyi uyuyanı aradıkları bir yarışma var. Ödül olarak 2 milyon 200 bin sen 2 milyar 2 milyonu ne yaptın sen? Yaklaşık 12 bin 500 euro yapıyor ve sizlerden mesajlar da gelmeye devam ediyor. Bak, bir dinleyicimiz ne yazmış? Yaren demiş ki, o para için uyanmayacak arkadaşlarım var. O zaman bir banka hesabı bırakması gerekiyor arkasına ki şeyde neylerine kime kalır ya, ona ne diyordu, vasi değil, neyse çıkmadı aklımdan, gelmedi. Bak, bir diğer dinleyicim diyor ki, Mert kolay gelsin, iyi yayınlar, ben Serhat, sen söyledikten sonra açtım Japonya bileti baktım, gidiş dönüş, eğer yarışmayı da kazanırsam 3000 euro kardayım diyor. 3000 euro için gidilir ya. Neden gidilmesin? 3000 euro hem bir Japonya seyahati. Zaten otel diye bir şey yok. Yatacağımız yer belli.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Bir Metropol FM dinleyicisini Japonya'ya gönderiyoruz. Uyku yarışmasına şaka şaka şaka. Kimseyi öyle bir yere göndermiyoruz ama böyle bir yarışma var ve zannedersem ilk yarışmacımızı da bulduk. Bir dinleyici mesaj atmış. Canan mesaj atmış. Bak ne diyor?
2: Keşke Çin'de yaşasaydım da o yarışmaya katılsaydım. Kesin birinci olurdum gerçekten. Çünkü sürekli soruyorum kendime. 6 ay uyuma fikrini bu ayılara nasıl kaptırmışız biz ya?
1: Şu ayılara nasıl kaptırdık biz bunu? Gerçekten insan düşünmeden edemiyor. Acaba ayılarla yer değiştirsek nasıl olurdu? Bu sefer de derdik ki ya neden bir 6 ay daha uyumuyoruz?
2: Sonra düşünüyorum zaten Cano gidemezsin. Çünkü uyuyorsun.
1: Bu uyku ilk defa bizlere para kazandırabilir ama bu sefer de Japonya'daki yarışmaya gitmemiz gerekiyor. Kim gidecek? Gerçi az önce bir dinleyicimiz de hesabı yaptı. Gidiyor geliyor. Döndüğünde yarışmayı kazanırsa ne kadardı? 3000 euro kâra geçiyor. Vallahi az para değil. Sibelcan ve APO düeti Kıyamam radyolarınızda Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de bugün yaklaşık 30 bin kişinin katılması beklenen büyük bir gösteri düzenleniyor. Fridays for Future, Omas Gegenrechts gibi yaklaşık 100 kuruluşun desteklediği gösterinin 7 korteji saat 11.30'dan itibaren kentte ilerleyecek. Saat 16'da Rotes Rathaus önünde final mitingi yapılacak. Neukölln'deki Heidegzittnung'da yaklaşık 100 daire asbest tespit edilmesi üzerine boşaltıldı. Asbest, tadilat çalışmaları sırasında bir binanın koridorunda ortaya çıktı. Kiracılar otel ve geçici dairelere yerleştirildi. Bölgede yaşayanlar daha önce küf, bozuk pencereler ve ısıtma sorunlarından da şikayet etmişti. Kiracıların evlerine ne zaman dönebileceği henüz belli değil. Union Berlin Bundesliga'nın 3. haftasında sahasında Schalke 04'e 3-1 mağlup oldu. Schalke'nin ilk yarıdaki üstün oyununda Union'un savunmadaki zaafları belirleyici oldu. Union 2. yarıda toparlansa da beraberliği sağlayamadı. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: ...12-13 oldu saatlerimiz, Neşeli Saatler programındayız. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, bir uyku yarışması vardı. Bunun hakkında konuşuyorduk derken bir dinleyicimiz konuya çok güzel bir yerden değinmiş. Mehmet Koç Bremen'den. Selam Mert, biz dalgasını geçiyoruz ama insanın ruh sağlığı için uyku çok önemli. Her şey uykuyla güzel oluyor. İnsanın neşesi, yorgunluğu, bunların hepsi uykuyla alakalı demiş ki çok da haklı. Aslında şimdi değineceğimiz bir konu var. Bu konu da Almanya'daki öğrencilerin uykuyla arası nasıl? İyi mi, kötü mü? DAK yani bir kankası araştırma yapmış. Yaklaşık 30 bin öğrenciyle bu araştırmanın sonuçlarını konuşacağız. Uyku ne kadar önemli? Acaba yeteri kadar uyuyor muyuz? Fakat önce Blok 3 ve Sebebi Yar radyolarımız olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnzig. Almanya'dan havuç. 2 kiloluk torbada Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 11 cent. Veya Tespri Kiwi Gold. Tanesi sadece 55 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lohnzig.
2: Berlin seçiyor. Senin oyun da önemli. Gelecekte nasıl bir Berlin'de yaşamak istiyorsun? Uygun fiyatlı konut, daha iyi eğitim, ulaşım, güvenlik veya sosyal konular. Siyasi kararlar hepimizin hayatını etkiliyor. Sen de söz sahibi olabilirsin. Bu yüzden sandığa git ve oy hakkını kullan. Seçim günü Berlin'de değil misin? Sorun değil. Mektupla da oy kullanabilirsin. Bilgi edin, fikrini oluştur ve kararını ver. Berlin seçiyor. Sen de katıl. Bu spot Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından hazırlanmıştır.
3: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk sofrada. Güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
4: Türk. Yuvelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuvelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuvelier Hatay. Hatay.de.
5: Gastroprofis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
1: Evet, hem de çok.
0: Wie sind dort die Bowls?
1: Onlar da çok lezzetli.
0: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
1: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
2: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de. Sushiana.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
2: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.
1: Hanımlar, beyler, 12.25 oldu saatlerimiz. Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonla ben Mert. DAK kankası bir araştırma yapıyor. Bu araştırmayı da 30 bin öğrenciyle yapmış. 5. sınıftan 10. sınıfa kadar. Ve çıkan sonuç gerçekten de ne diyeyim, içler acısı desem abartmış mı olurum acaba diye düşündüm. Ama sonuç şu: her 10 öğrenciden yaklaşık 7'si haftada en az bir kez kendini bitkin ve yorgun hissediyor. Uyku sorunu yaşayanların oranı ise neredeyse yarısındaymış. Vallahi ben ne söyleyebilirim? Ne bekleniyordu? Ne bekleniyordu? Ellerinden telefon düşmüyor. Tabii alamazsın uykunu yavrum, yavrum. Gece yarısı elinde telefon, sabah uyandın elinde telefon, bir video bitmeden diğeri geliyor. Ondan sonra sabah neden bu kadar yorgunum? Bakalım uzmanlar ne diyor? Bir şey söyleyeyim mi? Uzmanlar da benimle aynı fikirde. Uzmanlar da tam da bunu söylüyor. Diyorlar ki geç saatlere kadar telefonda kalmak hem uykuyu kısaltır hem de kalitesini düşürür. Bu da dikkat dağınıklığına neden oluyor sevgili ebeveynlerimiz. Siz bu durumla nasıl başa çıkıyorsunuz? Telefonu belli bir saatten sonra alıp çelik kasaya mı koyuyorsunuz? Yoksa zaten o telefon kendiliğinden bir kenara konuyor mu? Cevaplarınızı bekliyorum. Nereye biliyor musun? 030-217-970-71 nolu WhatsApp hattımıza Bengü ve Ümit Sayın düeti radyolarımızda şimdi. Ya sen gidip de diyecekler. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, DAK'nın son araştırmasını konuşuyorduk. 30 bin öğrenciyle yapılan bu araştırmaya göre her 10 öğrenciden yaklaşık 7'si haftada en az bir kez kendini bitkin ve yorgun hissediyormuş. Uzmanlar da bununla ilgili şöyle demişler. Demişler ki geç saatlere kadar telefonda kalmak hem uykuyu kısaltıyor hem de kalitesini düşürüyor. Bu da dikkat dağınıklığına sebep oluyor. Siz dinleyicilerimden gelen mesajlarım var. Bakalım sizler nasıl bir önlem alıyorsunuz? Selam Mert, iyi yayınlar. Sezgin ben Berlin'den. Bizde çok şükür bu tarz problemler yok. Akşam saat 9 olduğu zaman çocuklar kendileri telefonlarını getirir teslim ederler. Buradan çocuklara kocaman alkış gönderiyoruz. Bir de madalyonun diğer tarafı var. Bakın diğer tarafında kim var? Selam Mert, iyi yayınlar. Ben Semra Stuttgart'tan. Ben saat akşam 9.30 olduğu zaman modemi çekiyorum. Demiş, modemi çekiyorsun. Peki çocukların hattını ne yapıyor? Çocukların hattını da mı çıkartıyorsun kız?

Zeynep Bakşi Karata ve Fırat Çelik. Niye çattın kaşlarını diyecekler. İki farklı sesin karşılıklı bir hesaplaşma havasında buluştuğu bir düet bu. Küçük gündelik bir kırgınlığı büyük bir dramaya dönüştürmeden anlatmayı tercih ediyor.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
2: Türk. Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
4: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Badstraße 19 Wedding.

Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.
1: Zeynep Bastık ve Lan sözü ve bestesi Mabel Matiz'e ait bir şarkı. Sözlerin arkasındaki hikaye tam olarak net değil, bilerek belirsiz bırakılmış. Bu da dinleyicinin kendi hikayesini şarkıya yerleştirmesini kolaylaştırıyor.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Ezel ve en son çıkan şarkısı Bana Ne Bu Sevdalardan radyolarımızda Türkiye'de trap akımını popüler popüleştiren isimlerinden başına geliyor Ezel.

Aydın Kurtoğlu, sonundayız yolunla, radyomuzdaydı. 13.07 oldu saatlerimiz. Mebrure ve Zat-ı Şahanesi. Kim olduğunu bilmeden bir sesi bu kadar çok dinlemek ilginç bir deneyim. Müzik kimlikten bağımsız olarak da kendi yolunu buluyor. Adı bir mahlas ama şarkı tüm bu gizeme rağmen kendi başına ayakta duruyor.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de bugün yaklaşık 30 bin kişinin katılması beklenen büyük bir gösteri düzenleniyor. Fridays for Future, O Mas Gegen Rechts gibi yaklaşık 100 kuruluşun desteklediği gösterinin 7 korteji saat 11.30'dan itibaren kentte ilerleyecek. Saat 16'da Rotes Rathaus önünde final mitingi yapılacak. Neukölln'deki Heideck Zitnok'ta yaklaşık 100 daire asbest tespit edilmesi üzerine boşaltıldı. Asbest, tadilat çalışmaları sırasında bir binanın koridorunda ortaya çıktı. Kiracılar otel ve geçici dairelere yerleştirildi. Bölgede yaşayanlar daha önce küf, bozuk pencereler ve ısıtma sorunlarından da şikayet etmişti. Kiracıların evlerine ne zaman dönebileceği henüz belli değil. Union Berlin Bundesliga'nın 3. haftasında sahasında Schalke 04'e 3-1 mağlup oldu. Schalke'nin ilk yarıdaki üstün oyununda Union'un savunmadaki zaafları belirleyici oldu. Union 2. yarıda toparlansa da beraberliği sağlayamadı. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. 13.23 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. 2027 yılı itibariyle Almanya'da yeni bir dönem başlıyor. Evet, ne dönemi biliyor musunuz? Hatırlarsanız markete gittiğinizde veya Spätkauf olur, küçük esnaf daha çok. Gittiğinizde bir ürün alıyorsunuz. Kasaya geldiğinizde en sevdiğimiz cümleyi söylüyoruz. Neydi o söz? Mit Karte bitte. Ve esnaf da bize diyor ki nein, maalesef, nur cash, cash only, god damn man. Bu durum artık kalkıyor. Çünkü Almanya'da yalnızca nakit ödeme kabul eden işletmeler için yeni bir dönem hazırlanıyor. Maliye Bakanlığı açıkladı bunu. Maliye Bakanı açıkladı, Klingbeil. Dedi ki mağaza, restoran ve hizmet sektöründeki işletmelerin müşterilerine en az bir dijital ödeme seçeneği sunması artık zorunlu olacak. Sayın Bakanım, sorun sanki kart sunmaları değil de kartla ödeme yapabilmemiz için 5 euroyu geçmeniz lazım demeleri gibime geliyor.

herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

2006 yılındaki albümü Kime Neden, Dağları Deldim, Özlem Tekin radyolarımızda 90'ların güçlü kadın seslerinden biri. Bu şarkıda da o kararlı, hiç geri adım atmayan o tonu duyuyoruz.

0: Sezon yeni heyecan. Almanya şampiyonu Alba Berlin'in forma sponsoru ve premium partneri Gazi olarak yine yanınızdayız. Spor birleştirir, lezzet birleştirir, Gazi birleştirir.
1: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Deli Dünya ve Ahir Zaman radyolarımızda 13.31 oldu saatlerimiz. Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Geleneksel arabesk anlatımın modern bir elektronik altyapıyla buluşması bu şarkı. Eskiyle yeninin bir arada durduğu bir üretim.

Belki de ben bu dünyada bir yabancıyım. Her köşe başında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayan uzatma alışkanlığı boşluklara? Bu koskoca hikayenin küçücük bir parçası mı oldum ben?

0: Deri Dünya ahir zamanla radyolarımızdaydı. 13.35 oldu saatlerimiz. Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Bundan yaklaşık 3 gün önce PISA sonuçları açıklandı. PISA nedir? Hemen bir hatırlatayım. Dünya çapında 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilgisini ölçen bir sınav. 3 yılda bir yapılıyor. Almanya'nın sonucu geldi ve bu sonuç şöyle söyleyeyim. Nanay. 3 tane alan var. Mathematik, Lesekompetenz, Naturwissenschaften ve Almanya 2022 yılına göre 3'ünde de ne yazık ki geriye gitmiş. Mesela Lesekompetenz 480 iken 2022'deki puanı 2025'te bu puan 465'e düşmüş. Şimdi tabii böyle bir sınav yapılacak ve sadece Almanya'ya mı bakacağım? Hayır tabii ki de. Türkiye'deki sonuçlara baktım. Türkiye'deki sonuçlar açıkçası beni hayrete düşürdü. Çünkü 2022 yılında 453 olan matematik puanı 2025'te 462'ye yükselmiş ve görebildiğim kadarıyla Türkiye tüm alanlarda yükselmiş. Almanya'da ise maalesef tam tersine bir düşüş var. Bu düşüşün nedeni nedir acaba? Eğitim Bakanı'na sorduklarında bu sonuç için çıktı ve dedi ki dramatik bir sonuç. Başka kelime bulamadı. Yani bu gidişat çok da iyi bir gidişat değil. Tam taşlı radyolarımızla hem de gidişatla. Bir şarkı anca bu kadar denk gelir. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
2: Türk. Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
3: Sushiana. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
4: Ay, ne yapacağım şimdi?
3: Gutachter Tuncay'ı ara.
4: Ama numarası yok ki.
3: Hemen yaz. 682 77 207.
4: Dur, tam yazamadım.
3: 682 77 207.
4: E sonra?
3: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gutachter Tuncay varsa sorun yok.
5: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
3: Gutachter Tuncay, Greiner Straße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.
6: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
7: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
6: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, türkan.de.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Sertab Erener ve şahsen benim en sevdiğim parçası Mecbursun radyolarımızda. Sen yeter ki sev kulun olayım. 13.48 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar beyler 13.54 oldu saatlerimiz. Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Bu hafta sonu için Almanya'da sinema severler için çok güzel bir kampanya var. Almanya genelinde Kinofest başladı. Yani tam 700 sinemada geçerli olmak üzere. Bilet fiyatları ne kadar biliyor musunuz? Tam tamına 5 euro sadece. Vizyonda peki neler var? Yeni Spider-Man filmi var. Brand New Day, Toy Story'nin 5.'si var şu an vizyonda. Hatta ve hatta Shrek'in 25. yılına özel bir gösterimi bile var. Yani bu hafta sonu için şöyle çocuklarımızı alıp gidebileceğimiz filmler de var. Sevgilimizle, eşimizle, arkadaşlarımızla gidebileceğimiz filmler de var. Aa, çok güzel bir kampanyaymış ya. Ben yayından çıktıktan sonra alayım Mustafa'yı sinemaya götüreyim adam. Yüz yüzeyken konuşuruz radyolarımızda. Kazılı Kuyum'la tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: 13.59 oldu saatlerimiz. Neşeli Saatler'in daha sonuna geldik. Birazdan Arda ile Süper Cumartesi radyolarınızda olacak. O zamana kadar Metropol'de kalın, kendinize iyi bakın.

0: Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi.
1: Metropol FM.
2: Şimdi sana bir teklifim var. Bugün 4 saatliğine birlikte biraz hafifleyelim derim. Ne dersin? Berlin'de gökyüzünde de uçurtmalar var. Almanya genelinde sinema biletleri 5 euro. Yani cumartesi bize resmen çık dışarı biraz eğlen diyor. Ben Arda Eşberk. Nerede dinleniyorsan, arabada mı, evde mi, işte mi, yan koltuğa geç. Bugün ağır gündemi kapının dışına bırakalım. Biraz şehir, biraz sinema, biraz müzik, biraz lezzet ve bol bol da sohbet. Süper Cumartesi Metropol FM'de başlıyor. Cumartesi'ye iyi bir şarkıyla başlayalım. Sibel Can ve APO, Kıyamam diyecekler. Sonrasında Mustafa Haberler'de siz.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de bugün yaklaşık 30 bin kişinin katılması beklenen büyük bir gösteri düzenleniyor. Fridays for Future, O Mask Gegen Rechts gibi yaklaşık 100 kuruluşun desteklediği gösterinin 7 korteji saat 11.30'dan itibaren kentte ilerleyecek. Saat 16'da Rotes Rathaus önünde final mitingi yapılacak. Neukölln'deki Heidegg-Zitnok'ta yaklaşık 100 daire asbest tespit edilmesi üzerine boşaltıldı. Asbest, tadilat çalışmaları sırasında bir binanın koridorunda ortaya çıktı. Kiracılar otel ve geçici dairelere yerleştirildi. Bölgede yaşayanlar daha önce küf, bozuk pencereler ve ısıtma sorunlarından da şikayet etmişti. Kiracıların evlerine ne zaman dönebileceği henüz belli değil. Union Berlin Bundesliga'nın 3. haftasında sahasında Schalke 04'e 3-1 mağlup oldu. Schalke'nin ilk yarıdaki üstün oyununda Union'un savunmadaki zaafları belirleyici oldu. Union 2. yarıda toparlansa da beraberliği sağlayamadı. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Blok 3 kırgınım diyecek, sonrasında reklam aramız var.

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
1: Kita Kleine Wetkinde.
0: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Forschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
1: Kita Kleine Wetkinde. Telefon 030 314 84 580. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Galina Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
1: Değerli dinleyenler, 20 Eylül Berlin Eyalet Meclisi seçimleri öncesinde Eyalet Seçim Kurulu Başkanı Stefan Bröchler, Metropol FM'e konuk oldu. Bröchler, seçim hazırlıklarını, seçmen katılımını ve oy kullanmanın Berlin'in geleceği açısından neden önemli olduğunu anlattı.
2: Die Landespolitik, die unterscheidet sich natürlich auch von der Bundespolitik. Warum ist denn gerade Landespolitik für einen Bürger im Alltag so wichtig?
3: Sie haben schon genau das richtige Stichwort genannt. Es geht um den Alltag, also wie wir hier im Land Berlin leben, um die Frage Wohnen, Gesundheit, Bildung, Schule, Kultur. Also das alles sind Bereiche sozusagen, die wir unmittelbar hier erleben, wo wir Probleme sehen, wo wir sagen, da muss etwas besser werden. Deshalb ist es ganz wichtig, eben an der Landtagswahl hier zum Abgeordnetenhaus teilzunehmen, um eben auch partizipieren zu können und die Stimme zu erheben, was man möchte oder was man nicht möchte.
1: Bröchler özellikle eğitim, konut ve güvenlik gibi günlük yaşamı doğrudan etkileyen politikaların seçimlerle şekillendiğini vurguladı.
0: Benim şehrim, benim politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim şehrim, benim politikam.
4: En son ne zaman gerçekten başını kaldırıp gökyüzüne baktın? Bugün Tempelhoferfeld'e bakmaya değer bir şey var gökyüzünde. Çocukluğumuzu anımsatacak güzel şeyler, dev uçurtmalar. Bazıları 50 metreye kadar çıkıyor. Ben tabii ki bunu duyunca uçurtmaların varlığını direkt çocukluğuma gittim. Hani uçurtma yükseldikçe ipi biraz daha verirsin ama kopmasın diye de dikkat edersin, onun heyecanını yaşarsın. Uçurtma yükseldikçe sanki sen yükseliyormuşsun gibi bir heyecan taşırsın. İşte ben de çocukken bu heyecanı yaşayanlardandım. Peki sen çocukken uçurtma yaptın mı? Yaptıysan bana bir mesaj at. Bugün biraz da o çocuğu dışarıya çıkaralım. Sizler de uçurtma severlerdenseniz eğer ve bu tarz şeyleri seviyorsanız festival ücretsiz. Berlin'deysen gökyüzünde bakmayı unutmayacağınız güzel bir hafta sonu etkinliği. Gökyüzünü uçurtmalara bıraktık. Şimdi havayı müzikle dolduralım ve geçmişe doğru bir yolculuk yapıyoruz. Çocukluğunuzda bu parça var mıydı bilmiyorum ama Ajde Pekkan güzel bir parçayla radyolarınızda olacak. Retro bir parça. Benden sizlere gelsin çocukluk anılarımızı hatırlarken. Baksana talihe diyecek.

Hafta sonu geldi ve ne yapsak dediğinizi duyar gibiyim. Kino Fest bugün, sinemalar 5 euro. Bugün sinemaya gitsem mi diye düşünüyorsan bahane benden değil. Bilet fiyatından gelmiş durumda, fazla düşünmene, yorulmana gerek yok. Bu hafta sonu Kino Fest var ve katılımcı sinemalarda filmler ve koltuklar sadece 5 euro. Ben sinemada en çok şu anı seviyorum. Biliyorsunuz ışıklar kapanıyor, reklamlar başlıyor, telefon susuyor ve 2 saatliğine başka bir hayata giriyorsun. Başka bir boyuta gidip gelmek gibi. Sinemayla ilgilenen, bu alanda çalışan bir insan olarak reklamları bile izlemek beni o moda sokmak için yeterli ve hafta sonu yapmış olduğum en güzel faaliyetlerden bir tanesi de gerçekten kendimi sinemanın dünyasında kaybetmek. Sen en son hangi filmde telefonunu ya da gündelik hayatın sorunlarını unuttun? Belki bugün o karanlık salona yeniden girme günüdür. Film başlamadan önce küçük bir soundtrack molası. Tarkan, I Diyecek sizler için.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardağ'la yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Pera Sensiz Ben parçasıyla radyolarınızdaydı. Bela Bedel de gel dönelim eve diyecek. Sonrasında bir reklam aramız var.

0: açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
1: Türk. 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, französische salami, ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
2: 40 yıl Möbel Oase büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmetçoya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oase, 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusaran 1. Güveniniz için teşekkürler.
3: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4 dörtlük Getränke, Berliner 44 Getränke.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.
1: Sana çocukken ne derlerdi? Ne derlerdi derken lakaplardan bahsediyorum. Çünkü sosyal medyada şu anda insanlar kendi lakaplarını anlatıyorlar. Bazıları o kadar iyi ki insan keşke benim de böyle bir lakabım olsaydı diyor. Size komik gelebilir ama ortaokulda benim lakabım Cabbar'dı. Cabbar aslında Kerim Abdül Cabbar'dan geliyor. 12 yaşından 13'e doğru geçerken orta 2'de öyle bir hızlı boyum uzamıştı. Ve öyle kalın bir sesle konuşuyordum ki o Adanalı esmer çocuğa Kerim Abdül Cabbar diyorlardı. Tabii ki okulda basketbol, futbol vesaire falan bunlar da çok popüler olduğu için arkadaşlarım bana bu lakabı kullanmayı uygun görmüşlerdi. Bilmiyorum size hangi isimlerle hitap ediyorlar, hangi lakapları takıyorlardı. Belki sizler de bunu paylaşabilirsiniz. Ben senden şimdi resmi adını istemiyorum. Ailede, okulda, mahallede sana ne derlerdi? Çocukluğa geçmişe gitmişken belki bunlardan da bahsedebilirsin. Lakapları gönder, şarkıdan sonra birkaçını okuyalım. Hande Yener bu yüzden diyecek, sonrasında lakaplar WhatsApp'ta, biz de müzikle yolculuğumuza devam ediyor olacağız.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardağ'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Bu saatimizin sonuna geldik. Ezel, bana ne bu sevdalardan diyecek. Önümüzdeki saatte yepyeni başlıklarla birlikteyiz.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, ben Arda Eşberk. Metropol FM'de Süper Cumartesi'nin ikinci saatine giriş yapmış bulunuyoruz. Rabia Tunçbilek Yarı Çıplak parçasıyla radyolarınızdaydı. Eğer ikinci saate aç geldiysen kusura bakma, birazdan acıkabilirsin. Çünkü şimdi Berlin'de yemek, opera ve hiçbir şey yapmadan uzanma arasında dolaşıyor olacağız. Ben olsam sırayı şöyle yapardım: önce yemek, sonra opera, sonra da dinlenme. Sen sırayı tabii ki değiştirebilirsin ama ikinci saatimiz birbirinden güzel müziklerle başlıyor. İşte açan güzel parçalar Metropol FM'de. Umur Doma, Yardım Et diyecek, sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de bugün yaklaşık 30 bin kişinin katılması beklenen büyük bir gösteri düzenleniyor. Fridays for Future, O Mas Gegen Rechts gibi yaklaşık 100 kuruluşun desteklediği gösterinin 7 korteji saat 11.30'dan itibaren kentte ilerleyecek. Saat 16'da Rotes Rathaus önünde final mitingi yapılacak. Neukölln'deki Heideck Zitnung'da yaklaşık 100 daire asbest tespit edilmesi üzerine boşaltıldı. Asbest, tadilat çalışmaları sırasında bir binanın koridorunda ortaya çıktı. Kiracılar otel ve geçici dairelere yerleştirildi. Bölgede yaşayanlar daha önce küf, bozuk pencereler ve ısıtma sorunlarından da şikayet etmişti. Kiracıların evlerine ne zaman dönebileceği henüz belli değil. Union Berlin Bundesliga'nın 3. haftasında sahasında Schalke 04'e 3-1 mağlup oldu. Schalke'nin ilk yarıdaki üstün oyununda Union'un savunmadaki zaafları belirleyici oldu. Union 2. yarıda toparlansa da beraberliği sağlayamadı. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
1: Kita Kleine Weltkinder.
0: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
1: Kita Kleine Weltkinder in Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.

0: Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Bir etkinliğimiz var Berlin'den ama soru evrensel. Bir yemek festivalinde sen ilk önce neye güvenirsin? Menüye mi, kokuna mı, yoksa gerçekten hijyene mi? Bugün Park Life Silek'te Helal Food Festivali var ve yaklaşık 50 katılımcı farklı ülkelerden mutfaklar, tatlılar ve sokak lezzetleriyle orada olacaklar. Ama yediğimiz şeye gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yakın zamanda İstanbul'daydım, bir arkadaşımla beraber spor salonundan çıktık ve kendisi tavuk siparişi verdi ve o yediği tavuk gecesini mahvetti. Dolayısıyla nerede ne yediğimize dikkat etmemiz gerekiyor ama Almanya'da yaşamanın sevdiğim bir taraflarından biri de bu. Bir masada tanıdık bir tat buluyorsun, yan masada hiç denemediğin başka bir şeyi bulabiliyorsun. Peki sizler bir festivale gidiyor olsaydınız ilk siparişiniz ne olurdu? Ki ben daha çok kokuyu ve günlük etkinliğimin karşı olacak kaloriyi verecek yemeği takip edenlerdenim. Kokuyu ve tadı bir kenara bırakalım. Şimdilik hayal ediyoruz ve sesi gerçekten uçuyoruz. Candan Erçetin gelecek, sevdiğim bir şarkıcı ve harika bir parçayla radyolarınızda. Benden sizlere gelsin. Bir yangının külünü diyecek.

0: Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Opera sana biraz fazla ciddi geliyorsa belki de sahnenin arkasını görme zamanı gelmiştir. Stadtoper Unter den Linden bugün kapılarını ücretsiz açıyor. Prova, koro, bale, kostüm, makyaj, yani seyircinin normalde görmediği tarafı görme şansınız var. Ben sahnenin arkasını hep sahnenin kendisi kadar sevmişimdir. Bir işi anlamak istiyorsanız onu bütününü görmeniz lazım. Dolayısıyla sinema oyunculuk alanında da almış olduğum eğitimin temel prensibi aslında bu. Kamera önünde gerçekten bir kaliteli bir eğitim aldım ama kamera arkası acaba nasıl çalışıyor? Kamera arkasında insanlar ne tür emekler veriyor? Kamera önü ve arkasını nasıl birleştirebiliriz? Bunun hepsini bir arada görmeden süreci öğrenemeyeceğimi düşündüm. Sizlere de gerçekten kamera arkasında neler oluyor, neler bitiyor görmenizi tavsiye ederim. Anlayacağınız büyü perde açılmadan çok önce başlıyor. Peki sen tiyatroda ya da konserde kulise girsen ilk önce neye bakardın? Perdeyi kapatmıyoruz. Sadece müzik için biraz daha fazla aralayacağız. Mustafa Sandal geliyor. Geliversen diyecek sizler için.

Canlar, bazen o kadar aktif ve yoğun haftalar ve günler geçiriyoruz ki şöyle bir uzanıp dinlensek diyoruz. Berlin yine Berlinliğini yaptı. Bugün uzanmanın bile festivali var. Horizontal adlı etkinlikte insanlar uzanıyor, dinleniyor, performans izliyor. Bazı bölümlere kendi matını götürüyorsun ve kendi keyfini sürebiliyorsun. Yani bu hafta sonu hiçbir şey yapmadım demek artık tembellik değil, bir kültür programı haline gelmiş durumda. Olsa olsa böyle şeyler herhalde Berlin'de olur. Bazen cumartesinin en radikal planı gerçekten hiçbir yere yetişmemek olabilir. Hepimiz zaman içerisinde birçok şey için koşturuyoruz. Gün içinde birçok parçaya bölünebiliyoruz. Böyle etkinlikler gerçekten içinde bulunduğumuz zamanda anlamlı olabiliyor. Şimdi 3 dakikalık profesyonel bir uzanma molası verelim. Kulaklarımızda Mehmet Erdem, aşkımız bitecek diyecek.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Mehmet Erdem aşkımız bitecek dedi. Funda Arar Arap saçı diyecek. Sonrasında gelsin reklamlar.

0: başlıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
1: Türk. 40 yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
2: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. 4/4'lük Getränke. Berliner 44 Getränke.
3: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
4: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
5: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Konuşurum. Canlar, yavaş yavaş bu saatimizin de sonuna doğru geliyoruz. Bu yayın saatimiz boyunca bir yemek festivalinden bahsettik. Operada kamera arkasına geçip arkada neler oluyor, neler bitiyor, setin arkasındaki gerçekleri görelim dedik. Ya da hiçbir şey yapmadan uzanmak seçeneğini paylaştık sizlerle. Bilmiyorum, sizler yemek festivaline mi katılmayı seçerdiniz, operaya mı giderdiniz, yoksa hiçbir şey de yapmadan uzanmayı mı seçerdiniz? Açıkçası geçen haftam çok yoğun geçti. Araya başka bir sürü şey sıkıştı. Hem bedenen hem zihnen kendimi yorgun hissettiğim için ne yemek festivali ne opera, hiçbir şey yapmadan uzanmayı tercih ettiğim bir yerdeyim. Ama sizler birini seç bana yaz desem hangisini seçerdiniz? Cumartesinin ruh halini belirleyecek sizlersiniz. Üç seçenek, bir cevap. Cevaplar sende. Sıradaki şarkı ise bizde. Mebrure geliyor. Zat-ı Şahanesi diyecek.

0: anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Ya Arda, bir cumartesi günü de sürekli operadan, sinemadan ya da yapılacak olan bir etkinlikten bahsediyorsun. Evden çıkmak zorunda mıyım be kardeşim diyorsanız, hayır, kesinlikle dışarı çıkmak zorunda değilsiniz. Üçüncü saatte sizleri dışarıya çıkarmayacağım. Tarihlerimiz 12 Eylül 2026'yı gösteriyor. Metropol FM'de ben Arda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Bazen iyi bir cumartesi gerçekten battaniye, bir şeyler atıştırmak ve güzel bir şeyler izlemek için yeterlidir. Ben açıkçası radyodan çıktıktan sonra eve gidip heyecanla beklediğim Babylon Berlin dizisini izleyeceğim. Babylon Berlin dizisinin 5. sezonu yayınlandı. Ve bu sezon, ne tesadüf ki, 1918'den başlayıp 1945'e kadar geçen Almanya'nın tarihine ışık tutan bir dizi. Bence geçmişi bilmeyen geleceğini göremez diyenlerdenim. Diziyi mutlaka izleyin. Bugünümüzde Almanya'da olmakta olanları ve olabilecek olanların ne olduğunu dizi aracılığıyla görebilirsiniz. Şimdi ekrana geçeceğiz. Eski ekip yeniden buluşuyor. Genç bir kız da kendisinde bir yer olmayan bir takıma girmeye çalışıyor. Bunların hepsini konuşacağız. Koltuğunuzu ayarlayın. Üçüncü saatimiz ekran başında devam ediyor.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Faruk Sabancı, Şena Sener'le Gurbet dediler ve Mela Bedel, Gel Dönelim Eve diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Berlin seçiyor. Senin oyun da önemli. Gelecekte nasıl bir Berlin'de yaşamak istiyorsun? Uygun fiyatlı konut, daha iyi eğitim, ulaşım, güvenlik veya sosyal konular. Siyasi kararlar hepimizin hayatını etkiliyor. Sen de söz sahibi olabilirsin. Bu yüzden sandığa git ve oy hakkını kullan. Seçim günü Berlin'de değil misin? Sorun değil. Mektupla da oy kullanabilirsin. Bilgi edin, fikrini oluştur ve kararını ver. Berlin seçiyor. Sen de katıl. Bu spot Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından hazırlanmıştır.
2: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
3: Divan Pflege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
2: Pflegegrad başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
3: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
4: Fazla

0: İsmail. İmplant için en doğru seçim.
1: İsmail kim kız?
0: 27 yıllık diş doktoru.
1: Ya implant?
0: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
2: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plus'ta.
3: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
4: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
3: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslight chat'ine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
5: Kanslight Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslight Şirin Çetin.
6: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
7: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
8: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta. Makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
7: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
9: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
10: Altın al evladım.
9: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
10: Bak beni dinle, altın al.
11: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
12: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
13: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.
1: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM, senin radyon.
4: 5 yıldır görmediğin eski iş arkadaşın seni arayıp acil geri gel dese gider misin? Call My Agent The Movie tam bu duyguyla gelecek. Eski ajans ekibi yıllar sonra yeniden bir araya geliyor ve Andrea ilk filmini kurtarmaya çalışıyor. Ben bu hikayeleri, bu tarz hikayeleri çok seviyorum. Çünkü iş hayatındaki kaosu komediye çevirebiliyor. Hepimiz hayatımızda iş için birçok koşturmaca içinde oluyoruz ve bunun stresini yaşayabiliyoruz ama hayatın bu koşuşturmacasına komik bir yerden bakabilmeyi başarmak tabii ki önemli. Sen eski ekibinle peki yeniden çalışır mıydın? Yoksa o defter kapandı mı dersin? Call My Agent The Movie Netflix'te yeni çıktı. Spoiler yok. Gerisi sizde. Ofis kaosunu kapatıyoruz ve müzikle yolculuğumuza devam ediyoruz. Zinet Salih, imkansız bir aşk denir diyecek. Sonrasında kısacık bir reklam aramız var.

0: Yeni sezon, yeni heyecan. Almanya şampiyonu Alba Berlin'in forma sponsoru ve premium partneri Gazi olarak yine yanınızdayız. Spor birleştirir, lezzet birleştirir, Gazi birleştirir.
1: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz Arda'yla devam ediyorsunuz. Pop müziğinin kraliçesi Sezen Aksu, haydi gel benimle ol diyecek.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

Leave Girl, burada sana yer yok denen yere gitmek. Yeni okul, yeni şehir, bir de seni istemeyen bir takım. Creep Girl'de genç kürekçi Tegan tam bunun içine düşüyor ve erkeklerden oluşan elit okul takımına girmeye çalışıyor. Sen hiç bende kalan şey spor kısmından çok şu his olurdu tabii ki. Burada sana yer yok dediğinde insan ne yapar? Sen hiç o ortama girerken ya da benzer bir ortama girerken beni burada istemiyorlar hissini yaşadın mı? Bazen hikayeyi ileri götüren şey aslında sadece yetenek değil, bütün engellere rağmen kalmayı seçmek, kendi yolunda gitmektir. Tavsiye edilir. Creep Girl izlemeye değer. Cesareti hikayede bırakıp yolculuğumuza devam ediyoruz. Ezel gelecek, bana ne bu sevdalardan diyecek sizler için.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Demet Sarıoğlu Melis Fis'le Aşk Perisi dedi. Ankara Echoes beni al diyecekler. Hemen sonrasında bir reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
2: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
3: Hülüşeştirarse 9, Sorsenaştirarse köşesi Kreuzberg.
4: Kahvaltı hazır mı?
5: 12.
6: Meral, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
4: Evli.

0: Hiçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Yalnızlık sessizdir. Birlikte olmak hayattır. Flage Team Berlina Bea'dan Treptova Park'ta sıcak bir Wohngemeinschaft. 24 saat görevli personel, ayakta bakım hizmetleri, güven ve şefkat, gerçek bir aile. Flage Team Berlina Bea. Daha geniş bilgi için 469 06 775.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

canlar, bugün sizlere neler izlesek sorusuna cevap niteliği taşıyacak paylaşımlarda bulunduk. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Ruh haliniz nedir? Bu akşam ekranda neye ihtiyacın var? Kahkaha mı, biraz romantizm mi, yoksa gerilim mi? Ben en iyi film hangisi sorusunu çok seviyorum. Bazen en iyi film o akşam sana en iyi gelen filmdir. Bu arada benim önerilerim dışında Kinofest devam ediyor. Katılımcı sinemalarda bilet 5 euro. Ruh halini seç, filmi sonra zaten bulursun. Ruh hali belli değilse müzik her zaman iyi bir başlangıç. Metropol FM'de birbirinden güzel şarkılar ruh halinin sana ne olduğunu anlatır. Gülşen Gelecek, Ezber Bozan parçasıyla radyolarınızda.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Bazen 3 dakikalık bir şarkı 2 saatlik diziden daha çok şey bırakıyor. Bu saatimizin de sonuna geldik ve bu saati İlyas Yalçıntaş'la kapatıyoruz. Bu nasıl veda diyecek? Önümüzdeki saatte birlikteyiz.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Son saatimizdeyiz ama cumartesinin enerjisini düşürmüyoruz. Canlar, 12 Eylül 2026 tarihlerimiz ve mikrofonda ben Arda Eşberk. Bu saatimizde biraz sanata bakacağız. Bir doğum günü bahanesiyle güçlü bir sese kulak vereceğiz. Ve sonrasında hikayelerin peşinden koşmaya devam. Yani eve dönmeden önce bir yere daha uğrayalım saati aslında bu saatimiz. Ve benimle final saatiniz başladı ama siz Metropol FM'de yolculuğunuza devam edeceksiniz. Bir yere uğramadan önce güzel şarkımız gelecek şimdi. Sonrasında yine bu saate dair önemli başlıklarla birlikte olacağız. Kulağınız Metropol FM'de olmaya devam etsin.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Aydın Kurtoğlu yeni bir sahne açıyor. Sonundayız yolun diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Berlin wählt und deine Stimme zählt. Wie soll Berlin in Zukunft aussehen? Bezahlbares Wohnen, bessere Bildung, Verkehr, Sicherheit oder soziale Themen? Politische Entscheidungen betreffen uns alle. Und du kannst mitentscheiden. Deshalb geh wählen und nutze dein Wahlrecht. Du bist am Wahltag nicht da? Kein Problem. Du kannst deine Stimme auch per Briefwahl abgeben. Informiere dich, bilde dir deine Meinung und entscheide mit. Berlin wählt. Sei dabei. Eine Information der Berliner Landeszentrale für politische Bildung.
2: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
3: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal, was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93. Das Möbelhaus Ersin Möbel freut sich.
4: Ersin Möbel.
0: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
5: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
0: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
6: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
7: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
6: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
7: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
8: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
9: Meray, çay yapmış.
10: Paketi çok güzel değil mi?

0: Hanedan Meraydan.
1: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
2: Altın al evladım.
1: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
2: Bak beni dinle, altın al.
3: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
4: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
3: Flege Guard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
4: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
5: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
6: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Senin frekansın. Metropol FM.

Canlar, bir sanat eserine bakıp ben bunu anlamadım dediğiniz oldu mu? Bence kötü bir cümle değil. Hatta bazen en iyi başlangıç, her şeyi anlamak ve bilmek zorunda değiliz. Berlin Art Week bu hafta yüzlerce galeri ve mekanı bir araya getiriyor ama ben sana git, sanat öğren demiyorum tabii ki. Sadece bir eserin önünde 2 dakika durup sende ne his bıraktığına bakabilirsin. Peki sen sanatta önce neye bakarsın? Renge mi? Hikayeye mi? Bunu ben de yapardım hissine mi bakarsın? Çünkü bazen çok kolay görünebiliyor birçok şey. Oyunculukta mesela oyuncuların o anda rol yaptığı şeyler o kadar doğal, o kadar rahat görünüyor ki ya bunlar ne yapıyor, ben de yaparım diyebiliriz ama ustalık aslında zor olan o şeyi kolaymış gibi gösterebilmek. Zor olan şeyleri kolay gibi gösterenlerin önünde eğiliyoruz. Gökben gelecek, aşk dediğin laughter diyecek. Sonrasında Metropol FM gündeminde Mustafa Haberler'de sizlerle. Çevren.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da kira artışlarıyla mücadelede yeni bir adım gündemde. Federal Adalet Bakanı Stefanie Hubig, Mietpreisbremse'yi yani üst kira sınırını ihlal eden ev sahiplerine para cezası verilmesini istiyor. Hubig, mevcut sistemde kira sınırını aşan bir ev sahibinin yalnızca kiracıdan fazla aldığı parayı geri ödemek zorunda olduğunu belirtti. SPD'li bakan bunun caydırıcı olmadığını savundu. Federal Meclis'te 2027 bütçesi görüşülürken Çalışma Bakanı Berbel Bas muhalefetin sert eleştirileriyle karşılaştı. 63 yaşında emeklilik uygulamasının kaldırılması tartışılırken Bas, bu uygulamanın kaldırılması halinde geçiş çözümleri üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ayrıca mevcut düzenlemelere güvenerek plan yapan vatandaşlar için güvence verileceğini de belirtti. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. Fransa'nın kuzeybatısında bir bölgesel tren raydan çıktı. En az 44 kişi yaralandı. Bir kadının durumunun da ağır olduğu bildirildi. Yaklaşık 180 yolcunun bulunduğu trenin henüz belirlenemeyen bir cisme çarptığı açıklandı. Bir vagon devrilirken 4 vagon raydan çıktı. Kazanın nedeni araştırılıyor. İstanbul'da olası Marmara depremi öncesi riskli yapıların durumu endişe yaratıyor. İncelenen 40 bin binadan yaklaşık 18.800'ünün yüksek veya çok yüksek riskli olduğu belirlendi. Riskli yapıların Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçeli evlerde yoğunlaştığı bildirildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Düşen...

Dünyaca ünlü star Jennifer Hudson 45 yaşında. Bugün doğum günü olan bir ses var, o da Jennifer Hudson. Onu dinlerken benim dikkatimi ilk çeken şey teknik değil, sesin odayı doldurması. Bir şarkıcıda seni ilk yakalayan şey ne? Ses mi, söz mü, hikaye mi? Tabii ki onun sesi, Jennifer Hudson'ın sesi, dünya çapında ünlü bir star olmasını sağlayan önemli bir araç. Doğum günü bahanesiyle güzel bir vokale de selam gönderelim. Jennifer Hudson'ın doğum günü kutlu olsun.

Metropol FM'de yolculuğumuza güçlü seslerle devam ediyoruz. Kıraç gelecek, zaman diyecek. Benden sizlere gelsin. Zamanı tutabilene aşk olsun.

0: de, Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
1: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Kıraç zaman dedi, tantaşça gidişat diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Yalnızlık sessizdir. Birlikte olmak hayattır. Flaget Team Berlina Bea'dan Treptowa Park'ta sıcak bir Wohngemeinschaft. 24 saat görevli personel, ayakta bakım hizmetleri, güven ve şefkat, gerçek bir aile. Flaget Team Berlina Bea. Daha geniş bilgi için 469 06 775. Mobilya.

0: güzel. Versin mi öbür? Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
1: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
2: Hülüşaştırarsa 9, Sorsanaştırarsa köşesi Kreuzberg.
3: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
4: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
5: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: dert tasa sığmıyor.
1: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Bir hikaye iyi yapan şey büyük olması değil, seni içine çekmesidir. Berlin'de Story Oase bu hafta sonu farklı kültürlerden hikaye anlatıcılarını bir araya getiriyor. Ben bunu duyunca radyoyu düşündüm. Görüntü yok, dekor yok. Sadece sesim var ve o ses seni başka bir yerlere götürebiliyor. Anlattığımız, paylaştığımız her şey sizin hayatınızdan bir parça. Çocukken sana en çok kim hikaye anlatırdı? Anneannen mi, baban mı, öğretmenin mi? Belki de radyonun büyüsü hala biraz bu hikaye anlatıcılığındadır. Eğer sizler de hikaye dinlemeyi severseniz Berlin'de olanlar Story Oase etkinliğine katılabilirler. Hikayeyi burada bırakalım. Bakalım şarkılar bize ne anlatıyor. Burak Bulut, ah be Manolya diyecek.

Bakma kaldırdık, sinemaya 5 liraya gittik, dünyayı biraz tattık, operanın arkasına baktık, hatta hiçbir şey yapmadan uzanma planı bile yaptık. Film konuştuk, müzik konuştuk, hikayeler anlattık. Benim için bugün tek soru şu, bu 4 saatin sonunda biraz hafifleyebildin mi? Eğer sana küçük bir plan, bir şarkı, bir gülümseme ya da sadece iyi bir eşlik bırakabildiysem benim için yeter. Ben Arda Eşberk, her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Metropol FM'de yolculuğun devam ediyor. Güzel bir cumartesi akşamı olsun.

0: Berlin seçiyor. Senin oyun da önemli. Gelecekte nasıl bir Berlin'de yaşamak istiyorsun? Uygun fiyatlı konut, daha iyi eğitim, ulaşım, güvenlik veya sosyal konular. Siyasi kararlar hepimizin hayatını etkiliyor. Sen de söz sahibi olabilirsin. Bu yüzden sandığa git ve oy hakkını kullan. Seçim günü Berlin'de değil misin? Sorun değil. Mektupla da oy kullanabilirsin. Bilgi edin, fikrini oluştur ve kararını ver. Berlin seçiyor. Sen de katıl. Bu spot Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından hazırlanmıştır.
1: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
2: Altın al evladım.
1: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juweliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juweliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
2: Bak beni dinle, altın al.

0: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
1: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
0: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslight chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
2: Kanslight Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslight Şirin Çetin. Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
3: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
2: Flege Guard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
3: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
4: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da kira artışlarıyla mücadelede yeni bir adım gündemde. Federal Adalet Bakanı Stefanie Hubig, Mietpreis Bremse'yi yani üst kira sınırını ihlal eden ev sahiplerine para cezası verilmesini istiyor. Hubig, mevcut sistemde kira sınırını aşan bir ev sahibinin yalnızca kiracıdan fazla aldığı parayı geri ödemek zorunda olduğunu belirtti. SPD'li bakan bunun caydırıcı olmadığını savundu. Federal Meclis'te 2027 bütçesi görüşülürken Çalışma Bakanı Berbel Bas muhalefetin sert eleştirileriyle karşılaştı. 63 yaşında emeklilik uygulamasının kaldırılması tartışılırken Bas, bu uygulamanın kaldırılması halinde geçiş çözümleri üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ayrıca mevcut düzenlemelere güvenerek plan yapan vatandaşlar için güvence verileceğini de belirtti. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. Fransa'nın kuzeybatısında bir bölgesel tren raydan çıktı. En az 44 kişi yaralandı. Bir kadının durumunun da ağır olduğu bildirildi. Yaklaşık 180 yolcunun bulunduğu trenin henüz belirlenemeyen bir cisme çarptığı açıklandı. Bir vagon devrilirken 4 vagon raydan çıktı. Kazanın nedeni araştırılıyor. İstanbul'da olası Marmara depremi öncesi riskli yapıların durumu endişe yaratıyor. İncelenen 40 bin binadan yaklaşık 18.800'ünün yüksek veya çok yüksek riskli olduğu belirlendi. Riskli yapıların Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçeli evlerde yoğunlaştığı bildirildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: de vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime?
2: İsmail.
1: İmplant için en doğru seçim.
3: İsmail kim kız?
1: 27 yıllık diş doktoru.
3: Ya implant?
2: İsmail.
1: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
4: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plus'ta.
5: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Metropol FM, senin radyon.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulamam.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. tagesfliege-elina.de.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
3: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
4: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
5: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oksijen.
2: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
3: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
4: Foto Selçuk'ta e-pasporto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
5: Bro, seit wann hast du Führerschein?
6: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
5: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
7: 22 Jahre Erfahrung, Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
8: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.

0: reddediyorum.
1: What? Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Korpus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
2: Kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amt Nişanerkannte Prüfstelle Karakaya. Professionell Unfallgutachten, hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
0: Telefon 030 3010 1415.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Bende var, en sarışınlar bende var, en kalitelisi de bende var. What?

0: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-Elina.de.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstrasse 182, Kreuzberg.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de

0: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 3010 1415.
3: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? O zaman Prüfstelle Karakaya'ya gelin. Amtrasyon Akante Prüfstelle Karakaya. TÜV'de profesyonel hizmet. Randevusuz hizmet avantajıyla GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.
5: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Uranienstraße 182, Kreuzberg.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulamam.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Ah.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Kfz-Prüfstelle Karakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
4: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
4: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
5: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
6: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166. Kreuzberg.

0: Ama sen gelmezsen gelme.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
1: Oksijen.
3: Mi cuero, vengan a bailar con verdad.